bağlamacı çal, dertli dertli çal. Senin de mi felek yıllarını çaldı, sevdiğini elinden aldı? Benim de yıllarımı çaldığı gibi, sevdiğimi, her şeyimi elimden aldığı gibi. Çal bağlamacı, çal.

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

gidemezsin, gidemezsin. Artık sana söyleyeceğim. Özlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.

0: Sigarasız da sabah olmuyor.
1: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi,

Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel beni.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Radyo Öğüt.
1: Ümitle sen bekle, sonra terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

hatıra defteri, bu son sayfası yüreğimde saklı bin bir anısı. Hatıra defteri.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elleri.

prangalar vurun ayaklarımı, kelepçeler takın kollarımı, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce 81, Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte tam finansa gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü tam finansta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bizden neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var. Alacağım onları Lambo Brabus'la. Bencekmiş, seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

bu şarkı hakikaten böyle dilimize yer etti ve herkesin istediği birçok şarkı bilmiyorum farkında mısınız ama yapay zeka şarkılarında muhteşem sözler ve muhteşem seslerle ya duygularımızı bile artık ne haldeyiz bilmiyorum ama her şey yapaylaştı ve işin en kötü yanı artık her şey daha güzel geliyor gözümüze normalinden değil mi? Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz. Bugün nasıl geçecek? Kendinizi sevin. Güne pozitif başlayın. Her zaman bu dileklerle, arzuyla programı açıyoruz efendim. Burası Öğüt FM. Bize dinleyen dinleyicilerimize merhaba. Düzce'nin en çok dinlenilen, sevilen, beğenilen, tercih edilen efendim sizlerin sayesinde. Ve en tatlı radyosu diyelim. Tatlı ne ya? Bunu ben uydurdum şu anda. Sponsorumuz programımızın ilk başlangıcında benimle birlikte böyle enerjik bir şekilde sizlere merhaba diyen İstanbul Boğaziçi İnşaat sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki İstanbul Boğaziçi İnşaat ismini her yerde duyuyor, görüyor olabilirsiniz. Çünkü biz her yerdeyiz. Otobüslerin arkasındayız. Şehrin ışıklarının tabelalarında şehri aydınlatıyoruz. Radyoda yine ismimizle sizin yanınızdayız. Aslında en güzeli şu, yapılan çalışmalarda, bu kampanyalarda sevgili dostlar. Yani sizlerin arkadaşlar bizleri tercih etmesi ve bizlerle birlikte o yolda devam etmesi bizleri şehrin ışıklarından daha çok aydınlatıp daha çok mutlu ediyor. Ay niye böyle bir konuşmanın sonu sündü? Gayet güzel ve gayet açıklayıcı bir cümle kuracaktım. Neyse siz anladınız beni ya. Gününüz güzel olsun. Güne pozitif başlayın, iyi şeyler düşünün, her zaman söylüyorum. Dünde kalan stres, sinir, artık ne varsa kafanıza taktığınız. Vallahi değmiyor, vallahi billahi değmiyor. O yüzden hiçbir şeyi kafalara takmıyoruz. Mutlu şeyler düşünüyoruz, kendimizi mutlu etmek için bugün ne yapabiliriz? Kendimizi sevmeliyiz, kendimize bakmalıyız. Kendimizin güzelliğinin farkına varmalıyız, babyler. İnsanlar bazen şunu düşünüyor, başkalarına güzel gözükmek için, iyi gözükmek için kendini zorbalıyorlar. İşte daha fazla, ya bu ceketi giyemem, çok kilolu gösteriyor. Biraz daha sliminden alayım, daha iyi fit olayım falan. Bunları kendiniz için yapın. Kadınlara özellikle kilo almış olabilirsiniz. Dönemsel bir geçişler olabiliyor. Birçok kadın yazı hazırlanırken, of ya kıyafetler ay vallahi yani ciddi mesela ben de 58 kilodan 70 kiloya çıktım. Bakıldığı zaman öyle gözle görülür bir şey yok ama bir balık eti falan oluyorsunuz ya. 58 kilodan o balık etine çıktığınız zaman kendinizi rahatsız hissediyorsunuz ama bence her kilonun her kadına farklı bir şekilde yakıştığına inanıyorum. Ara ara yakışır. Çok da zayıf olmamak lazım. Kilo bazen tatlış bir şekilde iyidir arkadaşlar. Bu da bizim teselli. Ya bir dönem şunu da söyleyeyim de sonra şarkıya geçelim. Şu da var arkadaşlar. Çok fazla böyle abur cuburlardan. Mesela ben çok fazla yemek yemeyi sevmem. Yani aklıma bile gelmez. Unutuyorum. Allah'tan böyle abur cuburla işte fast foodlarla mesela işte Allah'tan doyum hamburger şu an aktif olarak çalışıyor da sağlıklı bir şekilde hamburger, cheeseburger bunları yiyeceğiz. Çünkü dışarıdaki o yapay yapay hamburgerlerden dolayı onların yanındaki patates cipsilerinden dolayı ketçaplarına bana bak ne kadar nankörüm değil mi? Hemen nasıl satıyorum? Ya böyle bir şey değil aslında da neyse anlatacağım ona. Doyum hamburger saatini anlatacağım.
çok fazla yemek yemeyi sevmiyorum. Ivır zıvır tatlı böyle işte dolmalar, geçişli şeyler. Dolmalar derken bu arada Zeynep abla, sevgili Şeyma, Zeynep ablanın dolmaları geldi geçti şimdi. Mert Tavukçular buradan sevgiler, saygılar.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif

Yani aşk bütün engelleri aşıyor ve insanın hayatındaki bütün fedakarlıkları zevk ile yaptırır. Eğer bir şeyleri hani diyorsunuz ya, zevkle yapmıyorsanız hayatınızdaki insanın istediği ya da birlikte geçirdiğiniz her dakikanın, ya bu da böyle olmaz dediğiniz bir şeyler varsa, gerçekten bu gerçek bir aşk değildir. Aşk, sevgi, emek istiyor, fedakarlık istiyor. Bazen gerçekten hayatınızda ya bu hayır, bu ben değilim dediğiniz bir kişinin içinde kendinizi bulabilirsiniz sevgili dostlar. Hayat böyle bir şey diyor ya, hayat böyle bir şey. Umarım daha keyifli ve daha eğlenceli bir hale getirirsiniz. Çünkü ilişkiler inanılmaz derecede tam böyle birbirinize ne derler ona, kanalize olmanız, senkronize olmanız lazım. Anlamak ve anlatmak, anlaşılmak bunlar çok önemli ve değerli şeyler arkadaşlar. Saygı çok önemli. Mesela saygının kaybedildiği hiçbir yerde olamazsınız. Ne arkadaşlık, ne sevgili, ne eşiniz, ne aileniz. Eğer işin içine saygısızlık girdiyse puf, bitmiştir her şey. Çünkü sevgi de bitse saygı o kadar farklı bir şey ki her şeyi taşıyabiliyor. Yani bugün duygusal anlamda hiçbir şey hissetmediğiniz bir insana karşı yine de ne yapıyorsunuz? Saygınızdan tebessüm ediyorsunuz. Yani kişiliğinizi her zaman ön planda tutarak ben buyum diyebiliyorsunuz. Ama bugün boşanan bir çiftlere baktığımız zaman adliyenin kapısının önünde yani birbirlerine hakaret, çocuk var, işte para konusu, aileler falan. Bence insanlar her şekilde merhaba dedikleri gibi medeni bir şekilde de ayrılacakları zaman medeni şekilde el sıkışarak ayrılabilirler. Çünkü hayatınızın uzun bir zamanını geçirmişsiniz onunla, 10 yıl belki, ne bileyim 20 yıl falan, yarım asır birlikte olanlar var. Yani sonrasında ayrılık birleşmeniz gibi, barışmanız gibi, tanışmanız gibi çok normal bir şey. Ama bizde böyle bütün çarşaflar yani böyle bir şeyler bittikten sonra bütün herkes kirli çarşafları seriyor. Diyor ki sen böyle yaptın, sen şöyle yaptın, bu böyle olmamalıydı. Çok kötü bir şey. Yani bittiyse mesela aynı yarışma programında olduğu gibi olması lazım. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eline sıkışırsın böyle, dersin ki ya sağ ol, bu zamana kadar iyi kötü zamanlarımız geçti. Çünkü hayatınızda bir daha belki yan yana gelmeyeceksiniz. Belki başka hayatlar kuracaksınız. Ne gerek var ki hani bitiminin kötü bitmesine ne gerek var diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii, ama var mı böyle medenice yollarını ayıranlar? Olabilir yani. Ben öyle olsun isterim yani. Nasıl ilk tanıştığınızda ilk birbirinize numaranızı verip el sıkışıp hani memnun oldum diyoruz ya mesela. Hani o zaman bir şeyler olduysa biterken de böyle teşekkür edersin. Dersin ki iyi ki vardın hayatımda, senden iyi ya da kötü çok şey öğrendim. Bu da çok önemli, ama bizde böyle bir şey yok. Allah belasın. Yok şöyle oldu, sen de boyun posun devrilesice. Ondan sonra benim bekdualarım baksana ne edecek falan. Çok acı bir durum ya. Neyse. İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkı'da yayınımız devam ederken çok güzel şarkılarımız var. Gelsin mi yine eskilerden? Bakalım hatırlayacak mısınız?

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji'de

çektiği kliplerle ün sahibi olup sonra bu şarkıya klip çekmişti. Kendisiyle de yakın olarak tanışma fırsatım oldu. Güzel, keyifli bir program yapmıştık sevgili Banu Parlak'la. İstanbul'da Cenk'le, Cenk Alptekin'le birlikte yoklamada, arabada sanatçılarla çok güzel bir yayın yapıyor ve onun ekibindeydim. Banu Parlak ve birçok sanatçıyla da yine aynı Cenk'le birlikte, Cenk Alptekin'le birlikte yani birçok insan tanımış, birçok sanatçı tanımış oldum. Selamlar, saygılar olsun kendisine. Evet, İstanbul Boğaziçi İnşaat'a biz teşekkür ediyoruz. Bugün kampanyalardan öyle çok bahsedemedik ama ismi sürekli geçti. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın kampanyasından bahsederek bitirmek istiyorum. Bizler bütün şeffaflığıyla, yani bir inşaat şirketinden istediğiniz her ne varsa sizlerin yanındayız. Bizi sadece bir firma olarak değil, bir dost, bir arkadaş, bir kardeş. Çünkü en güzel çalışmalar, en tatlı çalışmalar, en samimi çalışmalar böyle oluyor bence. Yani iyilikler kazansın, iyi olanlar kazansın. Mutlu birliktelikler tesadüflü diye bir şey var, o olsun. Biz hep böyle manifestliyoruz. Daha doğrusu dua ediyoruz yahu. Yani iyi olanlarla, büyükler de der ya, Allah'ım hep iyi olan insanlarla karşılaşmak nasip et. Biz müşterilerimizde de öyle istiyoruz. Sadece param var kardeşim, şuradan bir daire, bir villa alacağım diyen kişinin de parası hemen sökmüyor bize maalesef. Belki birçok kişi hadi canım sen de deseniz de gerçekten öyle. Çünkü bizim yapmış olduğumuz birinci etap projesi bitti zaten, 1+1'ler. Müthiş bir kampanyayla ciklet gibi gitti arkadaşlar. Şimdi ikinci etapta, üçüncü etaplar var. Ama biz bu etaplarda biraz daha farklı bir konsept düşündük. Üniversitenin tam karşısında 1+1 suite olarak geçiyor. Ve şöyle bir şey var, güvenliği olacak, sonrasında yerden ısıtması falan olacak. Müthiş bir 1+1 balkonu var yahu. Balkonumuz var, daha ne olsun. Üniversite böyle, hani üniversitenin karşısında dediğim zaman öyle o kadar bir mesafe, kaç, ne kadardı onun şeyi? Valla şu an yalan söylemek istemiyorum, çok yakın, karşı karşıya görüyorsunuz zaten böyle. Ama ne kadar bir mesafe olduğunu şu an tam net rakam veremeyeceğim. Ama karşı karşıya. O kadarını söyleyeyim. Yani açtığınız zaman balkonu üniversiteyle burun burunasınız arkadaşlar. Şimdi 1500 lira bizim bu kampanyamız. Yani daire fiyatımız. Kampanyamızda da 850 bin lirayı peşinat olarak veriyorsunuz. Ve geri kalanını 40 ay vade yapıyorlar arkadaşlar. Bakın, kefil, senet, yok tefe tüfe, yok şudur budur falan, hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne konuşuyorsak odur. Söylediğimiz sözün delikanlı gibi, aslanlar gibi arkasındayız. 16.200 TL'ye geliyor taksitleri ve bugün 16.200 TL ödüyorsanız 40 ay, 35 ay, 30 ay sonra da 16.200 TL ödüyorsunuz. Yani fiyatlar değişmiyor sevgili dostlar. Hani bazıları diyor ya, işte şu kadar uygun bir fiyata daire alıyorsun. Bir sene sonra yok tefe geldi, yok tüfe geldi, yok faiziydi falan derken senin taksitlerin oluyor 30 lira. Bizde böyle bir şey yok. Anlaşmamızda bu da var zaten. Senet yok, banka kredisi yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani sizler için İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak gerçekten elimizden ne geliyorsa yaptık Aybalamlar. Daha ne yapalım söyle. Siz söyleyin, biz yapalım. Daha ne yapalım yani. Elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. En güzel reklam budur. En güzel gövde gösterisi budur bence. Müşterilere ne kadar değer verirseniz, müşteriyi ne kadar iyi anlarsanız ve müşteriye ne kadar iyi, bir evin içine girdiğinde Allah razı olsun ya bu inşaatı yapan ve ben burada oturuyorum, Allah razı olsun müteahhitinden diyebiliyorsanız, bizim olmak istediğimiz yer burası. Aksi takdirde biliyorsunuz ki beddualarla da böyle. Ben bu evinim. Ya bizim gönlümüzü, yüreğimizi bir tanısanız var ya Aybalamlar, biz çok iyiyiz ya. Çok teşekkür ederim İstanbul Boğaziçi İnşaat'a ve Doyum Burger'le birlikte.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif

0: Evet, söz et.
1: Bu arada mesajlarımızda çok kısa bir probleme vardı. Yeni geldi mesajlarımız. Bilal Bey mesaj göndermiş. Özgüven, Düzce Özgüven servis şoförlerinden demişti bir hanım. İyi yayınlar. Yine özel eğitim Köprübaşı değil mi? Doğrusu. Evet. Öğretmenlerimiz, hosteslerimiz, iki araç. Ay tüh. Kaç da göndermişler? 10 da göndermişler. Kıyamam. Bazen böyle teknik sorunlar oluyor. Ve onlar mutfak sanatları merkezine doğru gidiyorlar sevgili dostlar. Bizi dinliyorlardı. Bundan bir saat önce. Tamam da kanka ne alaka şarkısını istemişler. Var mı elimizde acaba bizim patron? Yükledi mi o şarkıyı bize? Bilal ki de şu an etkinlikte izlemiş. İnternette bir sorun oldu galiba. Ama ses kaydı falan alacağım. Dönüşte mutlaka dinlettireceğim. Bilginiz olsun. Şu an radyoda dinliyorum demiş. Süper o zaman. Bilal Bey yani dönüşte de denk gelirsek eğer yine tekrar bana mesaj atmanızı istiyorum. Sevgiler sağ. Yine her zamanki pozitif kareler öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz seyir halinde yolda radyo öğütte eğlenirken. Bu arada Bilal Bey çok iyi bir kaptan. Aynı zamanda dediğim gibi işte öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, hosteslerimiz onlarla birlikte bütün gezilerde, okul gezisinde ya da işte böyle etkinlikte radyo öğütü dinlerler. Bana mutlaka mesaj atarlar. Oradaki veliler el sallar, çocuklar mesaj gönderir. Öğretmenler yine aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bilal Bey. İyi ki varsınız. Vay şehrin ışıkları. İyi yayınlar. Ya geçen bir şeyi fark ettim yine şehrin ışıklarında. Abi yani Düzce'yi bayağı güzel aydınlatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bazen Düzce'nin böyle karanlık yerlerinde sizin LED ekranlarınız muhteşem bir şov yapıyor. Biz de reklam verebilir miyiz size? Sevgili Uğur, nasılsın? Bu arada sevgili Tuncay'a da kucak dolusu sevgiler ama Tuncay Belediye'nin billboard ve biliyorsunuz ki belediyede de çok güzel araçlarda, daha doğrusu otobüslerde reklam yapılıyor, kaplanıyor böyle. Belediyenin reklamcısı diyelim bak. Karıştırmayalım birbirine. Sonra yanlış anlaşılır. Ama ekip gibiler, güzel. Tanıdığım en tatlı insanlar arkadaşlar. Bu arada sağ olsunlar. Her yerde büyük bir şekilde Düzce'nin her yerini tanıyorlar. Esnaflarla artık şey olmuşlar ya, böyle kanka olmuşlar benim gibi. Çünkü bizim reklamcılıkta öyle değil mi Uğur ya? En güzel yanı o. Her yerde bir tanıdığın oluyor. Çayını kahvesini içiyorsun. Yani reklamdan artık bir şekilde o geride kalıyor böyle. Bir ahbaplık. Yani müthiş bir çevre oluyor. Reklamcılık aslında çok güzel bir şey. Sadece tahsilat kısmında biraz sıkıntı değil mi? Şimdi samimi oluyorsun falan sonra geliyorsun. Şey diyemiyorsun ya. Ha bugün ödeme vardı ya falan. İş veren şey reklam veren de böyle yapıyor. Allah kahretsin. Aykut sen misin? Aykut sen zaten hiç konuşmaya hakkı yok. Sen dün niye sattın arkadaşı? Hemen reklam yap. Şey reklamı yapabiliyor musun? Düzce Asay 81. Düzce'nin en hızlı, en gerçek, en objektif, en yalansız haberleri. Şimdi öyle demeyin, habercilerin de reklama ihtiyacı var. Niye diye bir sorun. Bazı haber mecralarında arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir haber yapılıyor. Yani biz haberci olarak bak yemin ediyorum böyle ağzımız böyle açık okuyoruz yani. Böyle bir yalan, böyle bir düzmece. Hayır yani bu bir Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak bu olaya el atmam lazım benim ya. Şimdi haber adam orada atıyorum kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş ama düşmüş yani. bir haberci var, yazıyor ya, adamı ensesinden vurdular falan. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada çok dikkatimi çekti. Yani bu konuda gerçekten çok ciddiyim. Bu arkadaşımızla ilgili ne tarz bir şeyler var? Yani bunun dosyaları ne alemde yani? Kimi görsek sahada sürekli. Ben bütün gazeteci arkadaşlarımla bir dost, bir kardeş, bir arkadaş olarak böyle el birliğiyle bir şeyler yapmak istiyorum. Ve benim gibi düşünen çok arkadaşım var. Allah razı olsun. Düzce'de de bütün sayfaları olan ve gerçekten ismini kanıtlamış kişiler. Düzce Son Dakika Haber'den tutun. İşte Düzce Haber Ajansı olsun, Düzce Manşeti olsun. Aklıma gelmeyen işte Demo olsun. Bütün yerel medyada hepsi bizimle birlikte zaten. Birkaç kişi haricinde. Onlar da zaten yani. Neyse ben de ama derdimi anlattım ya. Çocuk bir şarkı istedi. Ne kadar? Hamburgeri anlatmadım bu kadar. Ya hamburgeri anlatacağım zaten. Hamburgeri anlatacağım ama Aykut ne demiştin sen en son? Özel çocuk. Öyle her yerde oturamıyorum diyor. O yüzden... Bir şey söyleyeceğim. Biz de millet bahçesindeydik zaten yani. Millet bahçesinde oturduk. Ama arka tarafında yer kalmamış. O yüzden diğer tarafında oturduk Aykut. Selamlar olsun sana. Kolay gelsin şehrin ışıklarına. Ablacığım canım hamburger istedi. Ne zaman ısmarlıyorsun demiş bizim dinleyicilerimizden birisi. Canınız sağ olsun. İstediğin zaman ısmarlarız. Ben size numarasını vereyim bu arada. Karnınız acıktıysa. Bugün benim öve öve bitiremediğim arkadaşlar hamburgeri tatmanızı istiyorum. Ben dün düşünün sabah kahvaltısı yapmadan saat 2'ye 3'e kadar durdum. Sırf orada hamburger yiyebilmek için. Kıyamadım. Kıyıp arayıp paket servis diyemedim. O kadar yoğunlar ki. Utandım yani. Düşünsenize sponsorumu arayıp şey diyemedim ya. Bana da hamburger, tost bir şey göndersenize. Çünkü biliyorum çok yoğunlar. Yetişemiyorlar arkadaşlar. 524-21-22 hamburgeri yediğinizde eskilere gideceksiniz. Tadını ve lezzetini mutlaka eskilerde. Yani eskileri bilenlerden bahsediyorum. Y kuşağı falan. Eskilere gidelim o zaman, Sibel abla bir şarkı çal demiş. Ah buldum, Ebru Yaşar. Çok eskilere gittik. 524-21-22 arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka deneyin bak. Buraya yazıyorum. İnanılmaz güzel. O hamburgeri yedikten sonra da bana diyeceksiniz. İyi ki de buradan hamburger söylemişim. Bundan sonra hep buradan söylerim diyeceksiniz. Hem fiyatı ucuz hem de mükemmel.

0: gerçek bir aşk.
1: Yeni AVM'ye gittin mi Sibel abla demiş. Bilsinler, aşksız dönmüyor. Ya gittim gittim yani niye soruyor ki dinleyici? Niye sordun ki? Yalanımı sevsinler, yalansız dön. Yani fikrimi soracak olursan bence bilemedim yani mekan olarak böyle hani büyük güzel insanı darlamıyor hani gezdiğin zaman falan ama yani bizim Düzce'de çok şey yapmaz ya hani fiyatlar bence çok böyle normal değildi gibi geldi bana biz fakiriz ondan çok pahalı bence girdiğimiz açılan markalar falan var ama yani bizim Düzce öyle alışkın değil yani. Bizim Düzce'de belirli bir orta kesimin ya da böyle alt tabakanın da olduğu bir yer olmalı mutlaka. İstediğimiz zaman özellikle kadınlar yani. Bakın biz sürekli alışveriş yapıyoruz. Mesela sürekli değişik giyinmeyi sevmediğimiz için. Bugün niye ben konuşamıyorum ya? Sabahtan beri kekeç oğlanamıyorum. Nazara mı geldik kız? Okusana bana. Bir nazar duvası ok. Bu arada nazara inanılmaz inanıyorum. Artık inanıyorum yani. Eskiden çok inanmıyordum ama. Hani o kadar çok olayların sonrasında net inandım yani. O yüzden sürekli nazar duvarlar. Ne anlattığımı unuttum iyi mi? Ha, yeni AVM. Bilmiyorum yani ben çok keyif alamadım. Bir de bütün şeyler açılmamış. Dükkanlar açılmamıştı. Mesela bir Berçka gelmeliydi. Sonra Zara zaten başka bir yere açılacak herhalde. Yani bilmiyorum öyle çok şey değildi yani. Çok ama güzel olmuş. AVM süper olmuş dediğim gibi. Sadece bütün markaların olmasını istiyorum. Bütün dükkanlar açılsın falan öyle bir bakarız değerlendiririz. Tek derdim bu olsun ya. Ya bana bunun için açıklama yaptırın dinleyici. Merhabalar Sibel'cim. Bir gün seninle gidelim mi doyum hamburgere demiş. Bensiz de gidebilirsin yani. Ben de... Ya ben şey istiyorum bu arada. Bu öğlen herkes hamburger yesin söylesin sipariş etsin. Şey mi olsa acaba? Radyodan duyanlara ekstra ne olsun? Zaten 120 liraya satıyor adam hamburgeri. Ekstra deyip adamı mı iflas ettireceğiz ya? Ne bileyim ne olabilir ki acaba? Tatlı var mı bizde? Tatlımız yok ya. Bizim tatlımız yok annem. Uzay kolamız var bak bu arada. Uzay kolanın da sarısı çok iyi abi ya. Ben sarısındayım yani. Abicim numarayı söylüyorum not etmiyor musunuz? Beni niye psikopata bağlıyorsun? 524-21-22 adamların numarası çok basit ya. 524-21-22 bu kadar basit bir numara görmedim. Keşke 524-25-26 olsaydı. 524-21-22'den sipariş verin. Benim midem yanmasın Sibel Hanım böyle adam gibi hamburgeri çok seviyorum. Artık Düzce'de hamburger yiyemiyorum. Hem etinden işte Rus salatasından şudur budur böyle kendi kendinize söyleniyorsanız size verdiğim adreste lütfen doyum hamburgeri tercih edin. Çünkü doyum hamburgerde gerçekten ama gerçekten yediğiniz zaman aynen şunu söyleyeceksiniz. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Gerçekten güzel olan geliyorum.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif

mesela Sertab Erener'in Kumsallı diye bir şarkısı vardı, hatırlıyor musunuz? Uzanmışım kumsallı. Ay, hepimizin istediği şu anda o zaten. Düşünsenize, şimdi böyle kumsalda yatıyoruz, güneşleniyoruz. Bir yandan böyle soğuk bir karpuz, tamam mı? Yanında da böyle soğuk bir su, buzlu. Sonra abicim böyle bir kremimizi sürüyoruz, bronzlaşma kremimizi falan böyle. Hayaller, hayatlar. Abi fix, zenginlerin her gün, her sabah yaptığı şeyi şu an hayal eder olmamız. Abi adamların evinde havuz var. Direkt kalkıyorlar. Hemen böyle işte güneşleniyorlar falan böyle, çayları, kahveleri, neyse artık. Biz de bunu tatil olarak hayal ediyoruz. Vay be, hakikaten yazık. Gelin şöyle bir sarılacağım size. Çok duygulandım ya. Fakır fakır devam ediyoruz. Neyse, boş verin havuzu denizi ya. Biz Akçıkoca'ya gittiğimiz. Ya bir de düşünün, bir Akçıkoca'mız var yani. Bir de düşünün, ya Akçıkoca olmasaydı biz ne yapacaktık? İyi kötü böyle bir gözümüz bir deniz, bir dalga, bir şey görüyor. Hani denize girmesek de. Çünkü eskisi gibi değil Akçıkoca. Yani benim çocukluğum Akçıkoca sahillerde geçti. Oralarda büyüdük yani. Hiç unutmuyorum, böyle 8-9 yaşındayken. O zamanlarda hatırlıyorum. Şimdi o Kabalak rampasından sonra arabayla gittiğimizde arkadaşlar, böyle o denizi gördüğüm an bir heyecan basardı bana. İnanılmaz heyecanlanırdım yani, böyle o denizin heyecanı çok başka bir şeydi. Ve kamplar, biliyorsunuz, kamp alanları var. Orada işte böyle birlikte kahvaltı yapıyoruz, yemekler yapıyoruz. Mahallece gidiyorduk biz. Vallahi bak, mahallece. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Vallahi bak, şopar falan değiliz bu arada, Çerkeziz biz. Genelde böyle bizim hani mahallecek deyince böyle şeyler geliyor aklına, Roman kardeşlerimiz. Onlara da selam olsun. Bu arada inanılmaz severim Roman arkadaşlarımızı. Vallahi onlardaki keyif kimsede yok ya. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Kız, bir şey söyleyeceğim. Gidiyorduk oraya biz. İnanılmaz böyle, ay çok güzeldi ya. Şimdi gittiğimizde sahilde kum kalmamış arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Nerede bu kumlar ya? Kumumuzu mu çaldılar? Onu da mı çaldılar ya? Kumlar nerede, kumlar? Huu. Sahilde ayağımız taş. Yani kum göremiyorum. Kuma rastlayamadım. Eskiden bir sahil vardı, kum vardı. Böyle kale male yapardık falan. Şimdi kum göremiyoruz yani. Her yer taş. Ve kötü yani Akçıkoca'nın suyu şu anda. Hep gittiğimizde yosunlar, pislikler. Hiç temizlenemiyor mu yani? Bununla ilgili bir çalışma yapılamıyor mu? Yeni belediye başkanımız sevgili Alev Hanım. Umudumuzsunuz bakalım. Belki güzel çalışmalar olur. Belki kadının eli değdiği her yer güzelleşiyor ya. Alev Hanım belki oraları böyle şöyle bir elden geçirir inşallah. Pekala. Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Karnımız acıktıysa 524 21 22'den acilen sipariş veriyorsunuz. Çok acil.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Radyo Ünk reklamlar.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
9: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.

Meteorolojiden bilgisi olan var mı bu arada ya? Hafta sonu hava biraz soğuk ya da yağmurlu duyumu aldım. Bir bilgilendirsiniz. Sibel ablacığım merhaba, nasılsın? Seni çok seviyorum, program saatin çok az. Tam böyle ısınıyorum, programa gidiyorsun da benim. Ne yapabilirim acaba siz? Akşama kadar burada mı durayım? Hamburger söylediniz mi kız? Cedidiye Mahallesi'nde yerini sormuşsunuz. Arkadaşlar Cedidiye Mahallesi'nde. Daha detaylı bilgi mi veriyordur bak. Vallahi bak öyle sorduğunuz zaman direkt söyleyemem. Yalan yok yani. Niye diye bir sorun. Çünkü bende adres tarifi konusunda büyük bir sıkıntı var. Ama Cedidiye Camii'nin, Cedidiye Mahallesi'nin arkadaşlar konuştukça bak şimdi. Sizle konuşurken ne yapıyorum biliyor musun? Çok basit bak. Şimdi kıs biraz sesini. Tamam. Şimdi Google'a girdim, tamam mı? Okey to. Doyum hamburger yazıyorum. Doyum hamburger. İlk sırada biz çıkıyoruz. Bak burada diyor ki Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak. Yani gitmek isterseniz No 9. Yani size nasıl tarif edebilirim ben? Yani nasıl tarif edebilirim? Ben de bilmiyorum ki nasıl tarif Ya şey, ikinci elcilerin sokağı diye geçiyor ya, ikinci el eşya satan dostlarımız var. Selamlar olsun. O sokağın başında kalıyor. Yani Adi Seven İş Merkezi'nin karşısından böyle yine küçük suya giden sokağı düşünün. İlk girdiğinizde hemen sağ tarafta arkadaşlar. Ya o da biraz uzak mı oldu? Cedidiye Mahallesi şeyden tarif edemez miyiz ya? Neyse siz haritadan bakın. Siz zaten gitmeyin arkadaşlar. Oturduğunuz yerden sipariş verin. Rahat rahat akşamları falan. Bu arada 1'e kadar açığız. Arif özellikle belirtir misin Sibel demişti. Gece 1'e kadar açığız. Eskiden erken kapatıyorduk arkadaşlar. Çünkü şu an yoğun ilgi ve aşırı bir şey var. Müthiş bir talep olduğu için. Çünkü tanımayanlar bizim lezzetimize, tanışmayanlar vardı. Parayı biraz daha hızlı bir şekilde bulalım diye gece gündüz dedik ki çalışalım. Yemeyelim içmeyelim çalışalım. Hayır yani zaten gece bir normal. Hamburger de zaten genelde böyle ya öğle saatlerinde. Şimdi mesela bu saatlerde gider abi hamburger. Yanına böyle ayranıydı, kolasıydı falan böyle. Oh

Program sonuna denk geldi Serkan Bey. Bugün yoklamaya geç kaldı. Neredeydiniz Serkan Bey? Bugün yoklamada çok geç. Sibel, 5 kişiye hamburger ısmarlayabilirim. Fuat ben demiş. Nasıl yani? Erkek ya da kadın olması fark... Fuat böyle yapıyormuş. Hayır, sadece kadınlar olursa sevinirim. Fuat'a bak ya, ne zekice bir çapkınlık stili. Sibel abla, 5 kişiye hamburger ısmarlarım. Ama erkek olmayacak, öyle mi? Ah Fuat'a. Biz sana 10 hamburger ısmarlayalım da sen arkadaşlığa, dostluğa, insanlığa... Tamam tamam. Teşekkür ederiz ince düşüncenden dolayı. Kötü bir niyetim yok ablacığım demiş ya. Önemli olan ne kadar nazik ve kibar bir insan olduğumu bilsinler istiyorum. Değil mi? Bunun kıymetini, değerini erkekler anlayamaz. Ancak kadınlar anlar. Bir gün birlikte gidelim mi? Söz veriyor musun Sibel? Canlı yayında demiş sevgili Ayşe. Valla ben de artık siyasetçiler gibi oldum. Yani söz veremiyorum artık. Geçen bir dinleyicim şey yazmış. Sibel, bir araya geleceğiz, çay içelim falan diyorsun. Daha bir kere bile biz seni görmedik demiş. Kaç senedir. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Şimdi ne dese haklı yani, ne diyeyim? Nasıl bir açıklama yapayım? Tamam ama bu konu bence ciddileşti. Çünkü dinleyicilerimle müthiş bir bağımız var bu arada bizim. Sadece bir radyo programcılığı falan değil yani. Radyo programcılığın ötesinde bir arkadaşlık, dostluk, kardeşlik müthiş bir şey oldu. Ve çok ciddi anlamda söylüyorum. Dinleyicilerimden sürekli mesaj gönderen... Dinleyicilerimi birkaç gün görmedim. Vallahi korkuyorum. Başına bir şey mi geldi? Acaba bir şey mi oldu falan diye. Yani bu redde de bir arkadaş, bir dost olduk. Tabii ki birbirimizi görmedik, tanımıyoruz ama biliyorsunuz ki sesin mesafesi yoktur. Şu anda yani Almanya'da, düşünsenize, Almanya'nın sokaklarında Serkan Bey'le birlikte gezerken Bilal Bey'le birlikte Düzce'nin sokaklarındayız. Şehrin ışıklarında her yerdeyiz zaten. Ayşe Hanım, ben neredeyim şu an? Hangi mutfakta? Bilmiyorum yani, her yerde olmaya çalışıyoruz. Bu arada Çayır Tarla Boğaz içinden sevgili Hayri Beyciğim, çok özür diliyorum. Sabah gönderdiğiniz mesajları çok geç açabildik. Bizim de bazen tekniksel sorunlarımız olabiliyor. Mesajlarımız, bilmiyorum, bir sıkıntı olduğu için açılamadı, geç açtım. Hatta bugün Bilal Bey saat 10'da mesaj göndermiş. 11.30'da mesajı okuyorum. Adam şey demiş işte, okul, öğretmen, öğrencilerle gidiyoruz, sizi dinliyoruz derken. Gidecekleri yere gitmişler, dönüyorlar mıdır onu bilmiyorum yani. Selam olsun. Ablacığım, senin burcun neydi çok merak ediyorum. Konumuzla hiç alakası değil ama demiş. Niye soruyorsun o zaman? Konumuzla alakalı değilse niye soruyorsun? İkizler Burcu, herkesin çok sevdiği muhteşem bir İkizler Burcu'yum arkadaşlar. Beybiler, var mı bir isteğiniz, arzunuz? Ben gidiyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Sizi de seviyorum beybiler. Yolunuz düşerse sponsorum olan Doyum Hamburger'e mutlaka uğrayın. Özellikle ve özellikle ısrar ederek söylüyorum. Oraya gittiğinizde hamburgeri yediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bu kız boşu boşuna bu kadar bağırmıyor Doyum Hamburger diye. Zaten çok ucuz, 120 TL. Hani böyle gidip 1000 liralık, 2000 liralık bir şey deneyin demiyorum size. 120 TL yani. Bugün bir yani sigara parasına karnınızı doyuruyorsunuz. Ve muhteşem bir ekibimiz var. Şunu da söylüyorum arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Benim için hijyen, yani temizlik çok önemli. Dünyanın en lezzetli yemeği olsun. Yani en pahalı yemeği olsun. Ne olursa olsun yemek konusunda inanılmaz derecede hassasım. Her yerde yemek yiyemem. Mutlaka gözlemlemem lazım, bakmam lazım. Özellikle ve özellikle sipariş verecek titiz, temiz, böyle gittiğiniz zaman baktığınızda o kadar muazzam çalışmaları var ki, herkesin elinde eldivenler,
silinir, pırıl pırıl. Çok büyük bir yer değiliz. Öyle gittiğiniz zaman kocaman falan bir yer değil bizim yerimiz. Tatlı salaş küçük bir yer. Zaten öyle yerde lezzet daha güzel oluyor. Ben buna çok eminim. Kadıköy'de de o tarz yerlerde işte bir Kızılkayalar. Çok da büyük bir dükkan değildi ama kuyruk vardı yani. Bir şey söyleyeyim, Krem Park'tan büyük cami gibi düşünün. Vallahi billahi kuyruk vardı. Ve hep şey derlerdi. Ne kadar çok büyümezse bir müessese o kadar tatlı olur, o kadar daha vazgeçilmez. Bu çok doğru bence. Çünkü daha çok büyüdükçe daha böyle o sempatikliğe gidiyor gibi geliyor. Bizim yerimizde böyle. Allah nasip kısmet ederse. Zaten bir sipariş, dün hatta uğradım oraya, çok komik bir durum. Onu da anlatayım da. Dün oturuyorum, dedim ki bugün hamburger, o kadar canım istedi ki arkadaşlar. Dedim ki gidip hamburger yemem lazım ve ben normalde sabahları kahvaltı yapmadan hani hamburger yemem. Önce biraz kahvaltı yapmam lazım. Kahvaltı da yapmamıştım. Saat 2 falandı gittiğimde. Ama böyle hızlı bir şekilde. Hatta dedim ki hamburgeri yerken yani yapılırken falan anlatayım. Çevremdeki insanlara da göstereyim yani. Hani bilmeyenler gitsin, keşfetsin falan. O kadar acıkmışım ki hamburgeri yemişim, çekim falan yok. Sonra bir müşteri geldi bu arada. Daha doğrusu Arif'in arkadaşlarından, tanıdıklarından. Çocuk o kadar acıkmış ki park yeri bulamadı. Geçiyor şimdi arabayla. Abi hamburger var mı falan yapıyor. Sonra da Arif diyor ki gel gel diyor. Sonra tekrar geçiyor, tamam. Abi var mı hamburger, bitti mi köfte falan. Bir de çok hızlı bir şekilde tükeniyor köfteler. Çocuk daha önce de gelmiş herhalde. O yüzden şey yapıyor, teyit etmeye çalışıyor. Ya gel falan diyor, var diyor, tamam mı. Üçüncü kez geçti park yeri ararken dedi. Neyse abi diyor, sen söyle hamburgeri de ben geliyorum diyor. Yapılsın nasıl acıktıysa. Ondan sonra Arif tekrar böyle bir ya gel işte falan. Neyse çocuk dördüncüde en sonunda şey yaptı. Park yerini buldu, geldi, tamam mı. Sonra diyor ki abi ne yaptın hamburgeri ya. Eli ayağı titriyor çocuğum böyle. Abi hamburgeri ya, söyledin mi falan. Ya gir içeri söyle, sıkıntı yok, yoğunuz zaten falan filan tanıdık. Ya çocuk artık nasıl acıktıysa. Yani kafasını arabadan çıkartıp hamburgeri söyle, geldim geliyor falan. Üçtür. En son dedim ki Arif Allah aşkına, çocuk açlıktan ölecek. Üç tur dükkanın önünde tur attı yani, hamburgerde hamburgerde. Keşke dedim şu anları çekseydim, yemin ederim o kadar spontane, o kadar doğal bir reklam olacaktı ki yani, mükemmeldi. Neyse dedim ki ya ben hamburgeri yedim, tamam mı? Bu hamburgeri benim tanıtmam lazım, anlatmam lazım insanlara, böyle içini göstermem lazım, hem uygunluğunu hem tadını tüm samimiyetimle anlatmak istiyorum. Dedim ki bu arkadaşın hamburgeri yapılırken lütfen verin bari, onu tanıtayım. Tamam öyle yapalım dediler. Sonra içeride bekliyorum hamburgerin yapılması arkadaşlar. Baktım yapılmasıyla saniye saliseler beklemeden hamburger. Çocuk hamburgeri yutmuş zaten, yememiş arkadaşlar, direkt yutmuş. Dedim ki hamburger nerede, tanıtım yapacaktık. Abla ben onu yedim ya. Ben gidiyorum bak. Söyleyin karnınız açsa saçma saçma yerlerde para harcamayın. Bugün doyum hamburgerde karnınızı doyurun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.
5: Şimdi ilanlar.
6: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
7: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524-85-95. 524-85-95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mürayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mürayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524-85-95 524-85-95.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Radyo Ulus reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak Yapı'da çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

ben umurumda değil. Birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak Yapı'da çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: geçmek yok.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
10: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce 81, Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: 102.1 Radyo Ömür.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp attı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54. Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak Yapı'da çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 0541-842-2973 0541-842-2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den El Siva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
0: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kim?

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

شب ما را bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

sevdayı atarken evet dese de durdur bu nikahı, nikah memuru. İmzayı atarken evet dese de

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.

0: Radyo Üç reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Allah şahit bırakmam seni.

aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı.

Ne gecem, ne gündüzüm yalan olmuş gülüm bu sevgiden. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzel kız, hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

yağmurun gözyaşının izi var. Yazdığın her satırda diyorsun ki yangın var. Hasret dolu bağrımda.

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalanmış sanki.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Radyo Öğüt.
1: Ansızın gidersen, beni terk edersen, işte ben o zaman

benim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir